0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salatu ve selam olsun. Tevhid ilmi ile alakalı olan bu konuyu iyice anlamak. Allah ezelidir, başlangıcı yoktur. Bütün yaratıkların başlangıcı vardır, onları yaratan Allah'tır. Allah ebedidir, sonu yoktur. Aklen bütün yaratıkların fani olması mümkündür. Allah'ın sıfatları ezelidir. Başlangıçları yoktur. Allah'ın sıfatları ebedidir, fani olmazlar. Yaratıkların sıfatları yaratılmıştır. Onların sonu vardır ve fani olmaları mümkündür. Allah'ın sıfatları değişmez, halden hale geçmez ve gelişmez. Zira bunlar yaratıkların sıfatlarındandır. Yaratıkların sıfatları değişir, halden hale geçer ve gelişir. Zira onları Allah yaratmıştır. Bütün bu alemi ve içindekilerini Allah yaratmıştır. O, zararın, faydanın, kulların fiillerinin ve rızıklarının yaratıcısıdır. Yaratıklar zararı ve faydayı yaratmazlar. Fiillerden hiçbir şeyi de yaratmazlar. Dolayısıyla kim bir elmayı keserse onu tekrar eskisi gibi yapamaz. Allah birdir, ortağı yoktur. O, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tektir. Yaratıkların çok sayıda şekilleri ve çeşitli renkleri vardır. Hatta aynı çeşitten olan meyvenin dahi ekşisi ve tatlısı vardır. Allah cisim değildir. Onun hacmi ve yeri yoktur. Yaratıkların hacimleri ve içinde kalacakları yerleri vardır. Allahu Teala'nın yaratıklara ihtiyacı yoktur. Yaratıkların kendilerini yaratan birisine, yani Allah'a ihtiyaçları vardır. Sadece Allah ibadet edilmeye layıktır. Ondan başka ilah yoktur. Yaratıklar ibadet edilmeye layık değildirler. Zira onlar acizdirler, kendilerini yaratan birisine muhtaçtırlar. İmam Cüneyd rahimahullah şöyle demiştir: tevhid, kadim olanı, yani ezeli olan yaratık, yani varlığa getirilmiş olandan ayırt etmektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Kadere, hayır ve şerrin Allah'ın takdiri ile olduğuna iman etmek. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnna kulla şeyin halaknahu bi kader. El-Kamer suresi 49. ayet. Allahu Teala her şeyi bir kadere, yani Allah'ın ezeli ilmine uygun olan ezeli takdiri göre yarattığını bildiriyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El-İmanu en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Manası, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe iman etmen, kadere, hayır ve şerrin Allah'ın takdiri ile olduğuna iman etmendir. Hadiste geçen hususlar hakkında önceki derslerde bazı açıklamalar arz etmiştik ve bu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeylerdendir ve onu tasdik etmek farzdır. Kadere, hayır ve şerrin Allah'ın takdiri ile olduğuna iman etmenin manası, hayır ve şer olmak üzere var olan her şeyin Allah'ın ezeli takdiriyle olduğuna iman etmektir. Kulların hayırlı amelleri Allah'ın takdiri, sevgisi ve rızası iledir. Kulların şerli amelleri ise Allah'ın takdiri iledir, lakin sevgisi ve rızası ile değildir. Faydalı bir husus. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a radıyallahu anhuma şöyle demiştir. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

aldırılmış sahifeler de kurumuştur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salatu ve selam olsun. Allah'ın sıfatları. Alimler, Allah'ın 13 sıfatının bilinmesinin her mükellefe farz olduğunu söylemişlerdir. Bu sıfatlar da şunlardır. El-vücudu, el-vahdaniyetu, el-kıdemu, el-bekâ'u, el-kıyamu bin-nefsi, el-kudratu, el-iradetu, el-ilmu, el-sem'u, el-basaru, el-hayatu, el-kelamu, el-muhalefetu lil-havadis. Bunların açıklaması ise birincisi el-vücudu, Allah'ın varlığına iman etmek farzdır. Onun varlığında şüphe yoktur, o yersiz ve zamansız vardır. İkincisi el-vahdaniyetu, Allah birdir, ortağı yoktur. O, zatında, sıfatında ve fiilinde tektir. Üçüncüsü, el-kıdemu, Allah ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur. O, bütün yaratıklardan önce mevcuttu. Dördüncüsü, el-bekâ'u, Allah ebedidir, varlığının sonu yoktur. Fani olmaz, yok olmaz. Beşincisi, el-kıyamu bin-nefsi, Allah, yaratıklarından hiçbirine muhtaç değildir. Fakat onların hepsi ona muhtaçtır. Altıncı, el-kudratu, Allah her şeye kadirdir. Yedincisi, el-iradetu, bu alemde meydana gelen her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Sekizinci, el-ilmu, Allah her şeyi meydana gelmeden önce bilendir. Dokuzuncu, es-sem'u, Allah duyulacak her şeyi kulak veya başka bir alet olmaksızın duyar. 10. El-Basaru, Allah görülecek her şeyi göz veya başka bir alet olmaksızın görür. 11. El-Hayatu, Allah ruh, et ve kalp olmaksızın diridir. Onun hayatı bizim hayatımıza benzemez. O diridir, ölmez. 12. El-Kelamu, Allah-u Teala dil ve dudak olmaksızın konuşur. Onun kelamı Arapça veya başka bir dilde değildir. Onun kelamı insanların kelamına benzemez. 13. El-Muhalefetu lil-Havadisi, Allah-u Teala yaratıkların hiçbirine benzemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.